radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Ormanda bir büyücü yaşarmış. Aşka inanmayanları büyüler, kara sevdalı yaparmış. İçerim de yenilginin acısı, yollandım şeytan dağına. Az gittim, uz gittim, bir hayli zaman sonra vardım büyücünün mağarasına. Dedim bir halden bilmeze düştüm. Al varımı yokumu bir büyü yap da anlasın kara sevdanın ve yalnızlığının ne yaman şey olduğunu. İki taş attı yürekten bir bulanık suya. Üç zaman sonra seslendi bir kör kuyuya. Aradan kaç ay, kaç yıl geçti bilmiyorum. Bir akşam üstüydü, çalındı kapım. O kendini beğenmiş deli dolu kız ne hallere düşmüştü Allah'ım. Sev, sev diye inledi. Hasretim özlerine, kapandı dizlerime. Git dedim git, sen de anla. Yalnızlığının ve kara sevdanın ne yamaşı olduğunu. İnanmayın dostlar, inanmayın. Ortada ne bir büyücü var, ne de bir büyü. Kendimi avutmak için yıllarca uydurdum bu çekilmez bir türküydü.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüyü FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

kuşlar çadır kurmuş. Bahçelerinde çiçekler sevgi açmış. Ah güvercinler barışçıl kanadında özgürce selam salmışlar obama hay hay. Fırat biriktirmiş de gözyaşlarını, yağmur gibi indirmiş meralarıma. Ceylanlar mekan tutmuş.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-0 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adria FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Yaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Mülazım-ı Sani rütbesiyle okuldan mezun olmuştur. Kırım Harbi'nin çıkması üzerine Rumeli'deki orduya sevk edilen Osman Paşa, savaşta gösterdiği yararlılık ve kahramanlık dolayısıyla rütbesi mülazım-ı evvelliğe yükseltilmiş ve Kırım Harbi sona erince İstanbul'a dönerek Erkan-ı Harp sınıfına devam etmiştir. Bu tahsilin ardından bir süre Erkan-ı Harp dairesinde çalıştıktan sonra kolas olmuştur. 1859'da Osmanlı ülkesinin nüfus sayımıyla kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması üzerine bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edilip 2 yıl bu vazifede kalmıştır. 1866'da çıkan Rum isyanı dolayısıyla Girit'e gönderilen Osman Paşa, burada gösterdiği gayret ve fedakarlık sayesinde adını duyurmuş ve rütbesi Miralaylığa yükseltilirken kendisine 3. dereceden Mecidiye nişanı verilmiştir. 1873 yılında feriklik rütbesi aldıktan sonra İstanbul Merkez Kumandanlığı'na tayin edilmiş, ardından da önce Arnavutluk'ta bulunan İşkodra Kumandanlığı'na, oradan da Bosna Kumandanlığı'na gönderilmiştir. 1875'te Balkanların kargaşa içinde bulunmasından dolayı Niş'e gönderilerek Bidin Kumandanlığı'na getirilmiş ve Sırp ordusunu bozguna uğratmıştır. Asıl şöhretini burada elde ettiği zaferlerle kazanmakla beraber kendisine 2. rütbeden Mecidiye nişanıyla müşirlik rütbesi verilmiştir. 1877 yılında Rusların Osmanlı Devleti'ne harp ilan etmesi üzerine 25 bin kişilik ordusuyla Plevne'ye giden Osman Paşa, Rusların bölgeye yönelik olarak başlattıkları bütün saldırılara karşı koymuştur. Plevne Savaşı'nda gösterilen direniş ve karşı saldırı sonucu Ruslar hezimete uğramış, bu muzafferiyet üzerine de Osman Paşa'ya gazilik unvanı verilmiştir. Yaptığı tüm taarruzlarda başarısızlığa uğrayan Ruslar Plevne'yi kuşatma altına almış ve uzun süren bu kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan kale müdafileri Huruç hareketinde bulunmaya karar vermişti. Ordusunu ikiye ayırıp içinde bulunduğu ordusuyla Rus birliklerini yarmayı başaran Osman Paşa, geride kalan diğer ordusuna yardım etmek için geri döndüğü sırada Vit suyunu geçmeye çalışırken Rus topçularının ateşi sonucu yaralanıp teslim olmak zorunda kalmıştır. Rus çarı tarafından kahramanlığı takdir amacıyla çifte kartal nişanı verilen Gazi Osman Paşa, bir süre esaret hayatı yaşadıktan sonra İstanbul'a dönüşü için 2. Abdülhamit Petersburg'a bir heyet göndermiş ve onun İstanbul'a gelişi muhteşem bir törenle kutlanmıştır. 1878'de Hassa ordusu müşirliğine getirilen ve imtiyaz nişanlarına ilave olarak Papa da dahil kendisini takdir eden yabancı devlet başkanları tarafından 1. rütbeden nişanlarla mükafatlandırılan Osman Paşa, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Ethem Paşa'dan harbe dair kesin bir cevap gelmemesi ve basında Yunanlıların galibiyetinden bahsedilmesi üzerine 1897'de baş müfettiş sıfatıyla hareketi yürütmek üzere savaş yerine gönderilmiştir. Askeri şahsiyet yanında saraydaki görevleri sırasında siyasi faaliyetlerde de bulunmuş olan Gazi Osman Paşa, İngilizlerin Osmanlı Devleti üzerinde uyguladıkları baskı politikasına karşı İstanbul'da bulunan dini grupların birleşmesini sağlamış, ayrıca Hindistan, Mısır ve Arabistan'daki İngiliz karşıtı gruplarla da münasebette bulunmuştur. Aynı zamanda Yıldız Sarayı'nda ordunun ıslahına ele alan komisyon çalışmalarına katılarak yapılacak ıslahat hareketinin Avrupa tesirinden uzak ve öz değerlere bağlı olması gerektiğini savunmuş, aksi fikirdeki ıslahat komisyonu kararlarına muhalefet etmiştir. Gazi Osman Paşa sarayda bulunduğu süre içinde dış politika konularında 2. Abdülhamit'i etkileyerek her zaman onun takdirini kazanmış ve 1900 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Örnek şahsiyetlerde Gazi Osman Paşa'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: aşkımı ellere anlatma sakın.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolü ile COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Efendim, her kelime bir dünya. Her dünya bir kelime. Bazen bir kelime yeter birçok şeyi anlatmaya. Okuduğumuz bir kitaptan, dinlediğimiz bir şarkıdan, söylediğimiz bir şiirden bir kelime. Evet, bir kitabı bazen bir kelime için okuruz. Bir şiirden aklımızda kalan bazen sadece bir kelime olur. Ve bir şarkıdan bir kelimeyle ayrılır ve bir kelimeyle buluşuruz bir şarkıyla. Kelimeden kelimeye de fark vardır. Her kelime karşılamaz yürektekini, zihindekini, akıldakini. Her kelimenin esrarı, ısrarı, ızdırarı, ıstırabı kendine hastır. Farklılıkları zenginlik, benzerlikleri zenginlik, benzersizlikleri gene zenginliktir. Gönül zenginliğidir onlarınki. Fikir zenginliği, zihin zenginliği, gönül zenginliği. Değerli dostlar, öyle kelimeler de vardır ki sesleriyle adeta kardeş gibidirler. Ancak anlamlarıyla birbirlerine yabancıdırlar. Karıştırdıklarımız olur onları ara sıra. Hatta bilmeden sehven birbirlerinin yerine kullandıklarımız da olur. Mesela takdir kelimesi. Takdir, kadir kelimesinden türemiştir. Beğenme, beğenip belirtme, değer verme, değer biçme gibi anlamlara gelir. Ama bununla birlikte bir kelime daha var ki takdir kelimesinden sadece bir harfle ayrılıyor ve bambaşka bir anlam kazanıyor. Takdir kelimesi. Takdir gibi takdir de Arapça bir kelime. Ama anlamı takdir kelimesinden bambaşka. Takdir damıtma demektir. Damıtmak yani imbikten geçirmek. Yani gaz ürünler elde etmek için bazı katı nesneleri ısı yoluyla temel ögelerine ayrıştırmak. Oysa her iki kelimenin de söylenişi birbirine çok yakın. Ancak bir harf, bir kelimenin koca anlamını kökten değiştirmeye bütünüyle yetiyor. Bir de efendim masum ve masum kelimeleri var. Bu kelimeler de birbirlerine çok yakın bir telaffuza sahipler. Ancak anlamları itibariyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Masum, suçsuz, günahsız demek olmakla beraber temiz, saf gibi bir anlam da taşıyor. Ayrıca küçük, savunmasız çocuklara da masum diyoruz. Ve gene masum kelimesinden türemiş masumiyet kelimesi. Masumiyet, masum olma durumunu ifade ediyor. Bir diğer deyişle masumluktur masumiyet. Masumsa daha başka bir anlam taşıyor. Masum, sakınan, esirgenen demek. Masum, temizliği, saflığı ifade ederken, masum, korunmuş, esirgenmiş olanı, korunanı ifade ediyor. Her iki kelime de Arapça. Her iki kelimenin de söylenişleri, sesleri, telaffuzları birbirlerine çok yakın. Ama anlamları bambaşka. Siyanet kelimesi de masum kelimesiyle aynı kökü paylaşıyor. Siyanet de gene masum kelimesinde olduğu gibi koruma anlamı taşıyor. Masum, korunmuş, esirgenmiş, korunan, siyanet de koruma, muhafaza etme demek. Masum olmak güzel şey. Ancak insan büyüdükçe, dünya üzerinde geçirdiği gün sayısı arttıkça masumiyetini de yavaş yavaş yitiriyor. Masumiyetin yitmesi, saflığın, temizliğin, özün kirlenmesi anlamına geliyor. Masumiyetse, masumiyeti yitirme riskine karşı bir tür tedbir makamına erişmek anlamına geliyor. Masumiyetimizi yitirmeyelim efendim. Masumiyetimizi yitirmediğimiz gibi masumlara da daima şefkatle kollarımızı açalım. Gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi tüm kirlerden, kötülüklerden, şerden, sui niyetlerden arındıralım. Elimizle, dilimizle, amelimizle iyinin, İyilerin ve iyiliğin ferleri, neferleri olalım. Böylece Mevla da bizleri masumiyet lokmalarından mahrum bırakmasın. Madden, manen, ilmen, hissen, ruhen, fennen, bedenen, amelen hayır yolunda olalım. Evet, masum, masum, takdir ve takdir. Bugünkü kelimelerimiz de bunlar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılar.

Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
2: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Huneyn bin İshak'tan bahsedeceğiz. Dokuzuncu yüzyılda Irak'ta yetişen Huneyn bin İshak, fen ilimlerinin birçok sahasında tercüme yapmış, aynı zamanda tıp alanına çok önemli eserler kazandırmış bir ilim adamı ve hekimdir. 810 senesinde Fırat kıyısındaki Hire kasabasında doğan Huneyn bin İshak, eczacı olan babasının laboratuvarındaki malzeme ve aletlerden etkilenerek çocuk yaşta tıp ilmine karşı büyük bir ilgi duymuştur. Basra'ya giderek Arap dili ve edebiyatını öğrenen Huneyn, tabip olmak istediği için 12 yaşındayken Bağdat'a giderek burada ünlü hekimlerden tıp ilmini tahsil etmiş, ardından Anadolu'ya giderek eski doktorların eserlerini asıllarından okuyup incelemiştir. Bağdat'a yerleşen Huneyn bin İshak, ilk tercümelerini henüz 17 yaşındayken Abbasi halifesi Memun'un özel hekimi Cibrail'in isteğiyle yapmıştır. Yaptığı bu iki tercümeyle Cibrail'i hayran bırakarak onun aracılığıyla Beytül Hikme'ye mütercim olarak kabul edilmiştir. Gerek Beytül Hikme gerekse ilmi gelişmeleri yakından takip eden kişiler için çok sayıda eseri Grekçeden Süryanice ve Arapçaya çeviren Huneyn, aynı zamanda Yunanlı tabip Galen'in eserlerinin hepsini Arapçaya tercüme etmiştir. Lisana son derece hakim olduğu için yaptığı tercümeleri sıhhatli ve güvenilir olan

Hüseyin 856 senesinde Halife Mütevekkil'in Bağdat'ta kurduğu Tercüme Mektebi ile kütüphanesinin idare işlerini yürütmeye başlamıştır. Huneyn başarılı mütercimliğinin yanında yoğun çalışmalarıyla tıp alanında da söz sahibi olmuş ve Halife Mütevekkil'in özel doktorluğuna kadar yükselmiştir. Tıptaki bilgisi devrine göre en üst seviyede olan Huneyn bin İshak, mesleğini ciddiye alan bir hekim olarak saygın bir mevkiye sahip olmuş ve tıbbın göz sahasında kendini ispatlamıştır. Bu alanda ilk eser verme şerefi kendisine ait olup, Makalat-ı Fil Ayn adlı bu eser, sahasında en kıymetli eserler arasında yer alarak 18. asra kadar batılı tabipler tarafından el kitabı olarak kullanılmıştır. Kaleme aldığı eserlerle tıp eğitimine önemli katkılar sağladığı gibi tıp ilmine giriş mahiyetinde yazdığı bir başka eseri de pek çok hekim tarafından şerh edilmiş ve orta çağ boyunca İslam dünyasında Latince tercümesiyle de batıda tıp eğitiminde ders kitabı olarak okutulmuştur. Huneyn'in araştırma teknikleri ve tercüme yöntemleri günümüz standartlarına birebir örtüşmektedir. Huneyn, daha önce yapılmış Süryanice tercümelerin bazılarını yetersiz bularak ıslah etmiş, ıslah edilemeyecek kadar kötü olanları da yeniden tercüme etmiştir. Çok yönlü bir ilim ve fikir adamı olan Huneyn bin İshak, 100'e yakın eser kaleme almış ve 873 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Eserlerinin çoğu tıbba dair olmakla birlikte metafizik, jeofizik, meteoroloji ve zooloji alanlarında da eserler vererek İslam dünyasında ilmin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Huneyn bin İshak'tan bahsettik. Programımızın sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Merhaba Cihan Bebe, hoş geldin dünyamıza. Ülkenden binlerce kilometre uzaklarda, yumuk yumuk gözlerinle ve de ellerinle hoş geldin dünyamıza. Bu yad ellerin metropolunda yarın serpilip dal olacaksın. Açılmış gül olacaksın. Belki bu metropollerde hep boşlukta kalacaksın. Ama bil ki Cihan Bebe, bu metropoller, bu taş duvarlar, bu betonlar değil senin vatanın. Senin vatanın ki Toroslardan Zagroslara, Botondan Palandöken'e, aydınlık güneş ülkesi. Cihan Bebe gelişine çok sevindim. Bilmem ne hayallere daldım. Belki 10 sene önceden kaldım. Sana Salman demeye geldim. Yıllarca sonraya uçtum. Sende bir ömür can buldum. İnan bana inan Cihan Bebe. Toroslara, Zagroslara, Fırat ve Dicle'ye uç. Dağların duruğunda kartal ol. Saplan bir kazma gibi karanlığın ve ihanetin kalbine. Patla darmadağın olsun tüm karanlıkların heybeti.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Haykırışlarım göklere karıştı. Bütün ışıklar donmuştu. Çıkmaz sokaklardaydım. Ve sen, yüreğimde büyüttüğüm mavi düşleri andıran ey sevdam, silemedi seller seni.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Gelin kayınvalide problemi gerçekten tarihi bir problem. Sümer tabletlerinde kayınvalide gelin problemiyle ilgili yazılar bulunmuş, düşün. Daha milattan önce 2000 sene önceden bile olan, yani insanın varoluşuyla birlikte olan bir problem. Yani gelin kayınvalide problemi. Şimdi bu kadar eski bir problemin bugün çeşitli versiyonlar şeklinde ortaya yaşanıyor. Yani modernizm aile yapısını değiştirdi.

zarar veriyor tarzında düşünceyle modernizm ideal insan tipinde insan çıkarı peşinde koşan bir varlıktır. Toplumda çıkarı peşinde koşan varlıklardan oluşur. O halde insanın yarışması lazım. Bu yarışmaya, rekabete aile manidir. Onun için modern toplumlarda çekirdek aile olmalıdır. Şeylerin yükünü taşımamalıdır ileri yaştaki insanların. Anne baba ve çocuk 18 yaşından sonra da kopmalıdır aileden diye. Bunu Batı modernizmle birlikte bunu önermiş, hayata geçirmiş. Daha sonra biz de bunu modernizm adı altında kabul etmişiz. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da 70 küsur yaşında karı koca iki kişi intihar ediyor. Mektup yazmışlar. Mektupta 3,5 aydır kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye. Yani çocuklar hiç aramıyormuş. Torun sesi yok, çocuk sesi yok. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Böyle bir ortamda yaşlıların en büyük psikososyal ihtiyacı yalnızlıktır, sosyal sorunu. En büyük psikososyal ihtiyacı da sosyal temastır. Hatta Alzheimer hastalığının sebeplerinden birisi de yalnızlık olduğu söyleniyor. Zihinsel uyarın sosyal teması olmuyor. Sohbet edeceği, paylaşacağı. Niye mesela çocuklarla dedeler, anneanne, babaanneler çok iyi anlaşır torunlarla? Çünkü birine konuşup anlatma ihtiyacı var büyüklerin. Eskileri anlatacak, hayat anlatacak. Diğerinde sorma talebi var. İkisi bir araya gelince çok iyi anlaşıyorlar. Ama ikinci kucak, yani anneyle baba çok meşgul. Çocukla ama sus şu anda işim var ama şöyle diyor, ama dede, anneanne, babaanne, çocukla böyle bir ilişki oluyor ve çok iyi severler birbirini. Böyle bir iki psikolojik ihtiyaç örtüştüğü için aslında. Bunun gibi şimdi evlenmeyle birlikte geçmiş ailelerdeki bu sıkı yakın ilişkiler içerisinde mesela bir anne çocuğunu büyütüyor. Ya el bebek gibi bebek büyüttüğüm çocuk, bir genç kız geldi, benden ona daha yakın oldu. Benden acaba alır mı diye karşısına böyle suizanlar başlıyor. Ya da genç kız şöyle söylüyor, ya benim eşim bu, benim hayatımdaki en önemli kişi. O da onun annesi, acaba aramıza girer mi, bizden uzaklaştır mı diye onunla da başlıyor kötü zanlar. Böyle durumlarda düşüncelerin gelmesi doğaldır. İnsani bir durumdur. Düşünce geldikten sonra eğer doğru davranmayı başaramazsa kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz kural işler. Yani bir insan gelinim oğlumu benden alacak diye düşünürse gerçeklerden farklı bir yorum ortaya çıkarıyor. Ve olayları farklı yorumlamaya başlıyor, farklı algılıyor. Gerçekçi olmayan bağlantılar kuruyor. Mesela selam vermediği zaman diyor ki, ya bak selam vermedi diyor, demek ki benim oğlumla aramı bozacak diyor. O gün halbuki başka bir şey morali bozulmuştur. Bir şey sert koyuyor, aa bak beni istemiyor diyor bu evde diyor, bak sert bir şey koydu diyor. Hemen olayları yanlış yorumlamaya başlıyor. O öyle sert hareket edince karşı tarafta, bak kadın da sert hareket etti, demek ki beni istemiyor diyor. O da ona sert hareket ediyor. Ve ortada bir şey yokken kendi kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz, ön kabul dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde problem olmadan olay çıkıyor. Gelin kayınvalide meselelerinin çoğu, 100 mesele varsa 80'i böyle yapay sebeplerden ortaya çıkıyor. Yapılan gözlemler sonucunda. %20'sidir ancak gerçek sebepler. %80'i hep gerçek algı farkı vardır. Olgu farklıdır, algı farklıdır. Yani gerçekler farklı olduğu halde insanların yanlış algılaması nedeniyle sağlıklı konuşulamadığı için problemler büyüyor, büyüyor, büyüyor ve olay haline geliyor. İlişkide zarar verecek hale geliyor. Evlilikte böyle eşi annesine şikayet ediyor bir erkek geldiği zaman. Erkekteki genelde şu duygu önemli. Ya annemin savunmayacak mıyım, o benim annemi büyütmüştür diyerek bunu savunmaya geçiyor. Savunmaya geçtiği zaman da o, bak dediğimde haklıymışsın diyor, annesini savunuyor, bu anacı diyor. Hep annesini düşünür diyor. O daha çok annesini kötülemeye başlıyor ve burada bu krizi yönetemiyor erkek. Halbuki şu, burada yapılacak şu şey desek, annesinin aleyhinde konuşuyor diyelim gelin. Ona bırak duygularını ifade hakkı versin. Eğer konuştuğu, anlattığı olaylar gerçek, hani annesi hata yaptıysa, ya bu haklısın, bu yapıyor, annemin bu huyudur. Fakat niyeti iyidir. Niyeti iyi fakat yaptığı bu hareket yanlış bir hareket. Ben onun farkındayım ama ona saygısızlık yapmadan bu işi çözelim. Ben seni anlıyorum ama yani onun niyetini görerek hareket edelim diyerek, zaten eşi de kadın da şöyle düşünür. Ya eşim beni anlasındır kadının niyeti. Yani eşinin onu anladığını biliyorsa o böyle durumlarda kayınvalidesinin kaprisini çeker. Aynı şekilde tersi de mümkün. Yani gelin eğer böyle edepsiz, cazgır bir gelin.

0: annesine. Annesine karşı diyorsa, ya anne sen benim annemsin, ben seni silip atamam. Fakat bu bizim hanımın niyeti iyi, fakat bu yaptığı hareket yanlış. Yani ben seni anlıyorum fakat biraz zaman tanı bize diyerek annesine bu şekilde yalan söylemeden, iki tarafı da arasındaki o dengeyi, ahengi sağlayarak çok rahatlıkla problemleri bu şekilde, yani anladığını hissettirse erkek, iki taraf içinde problemlerin çoğu büyümeden çözülebilir hale geliyor. Bu nedenle gelin kayınvalide problemlerinde erkeğin çözüm kabiliyeti çok ön plana çıkıyor. Yani bir gün annesini tutar, bir gün onu tutar gibi bir şeye girerse, ve burada hep bu hadis-i şerif aklıma geliyor. Çocuklarınızı severken bile adaletli olun diyor Peygamberimiz. Düşün, biz adalet deyince hep mahkeme duvarlarındaki bir yazı gibi algılıyoruz. Halbuki bak, çocuğunuzu severken bile adaletli olun. Şimdi aile içerisinde sorun çıktığı zaman avukat gibi davranmayacağız, hakim gibi davranacağız. Hakim ne yapar? İki tarafı dinler, double check-up dediğim sistemi yapar. İki tarafı da dinleyerek çift kontrol sistemini yapar. Ondan sonra hüküm verir. Tek tarafı dinleyerek hüküm vermez. Burada tek tarafı dinleyerek hüküme gitmemek gerekiyor. Algılar alacaksın, gerçek sebebi bulacaksın, ona göre karar vereceksin. Bu zor bir iştir. Bunu yapabildiğiniz ölçüde bir müddet sonra tanıdıkça, bu sefer karşıt birbirlerine konuşurken kötü niyetli insanlar vardır. Doğruları söylerler ama öyle söyler ki, ya ben senin görmüştüm, karını filanca kişiyle konuşuyor der. Filanca erkekle. Yaptığı doğrudur fakat kocasının kıskançlık damağını harekete getirecek bir doğru hareketi naklediyordur. Kocası da eğer böyle bir durumlarda sorgulamadan, nedenin için araştırmadan yapıyorsa, hemen eve girer, dinlemeden elini kaldırır. Cahilce bir davranıştı. Öfkeli birisiyiz. Yani burada mesela eşit şöyle davranacak. Diyecek iki tarafı birbirine, bak senin hakkında şöyle güzel güzel şeyler söyledi. Annesin, ama söylenenler doğru olacak. İyi bir hareketi, gelin çok becerikli olmayı çok güzel yapıyor dedi annem sana filan dedi, ona gidecek. Ona da gidecek, diyecek ki ya annen bir hatıra anlattı, çok etkilendim, çok annen de çok iyi bir kadınmış falan gibi böyle söyledi deyip annesine gidecek, gelinin iyi tarafını söyleyecek. İki tarafını birbirek olumlu taraflarını söyleyerek, çünkü insanoğlu kendi haline bırakırsanız olumsuz odaklı düşünme eğiliminde. Olumluyu düşündürtmek için özel bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun gibi yani köprü kurma davranışı deniyor buna işte ilişkilerde. Köprü kurmayı başaracak. Köprü kurarsa duvar örerler araya. Siyah köpekle beyaz köpeği olan bilge bir zat varmış. Bu siyah köpek beyaz köpek devamlı kavga edermiş. Torunu bir gün dedesinin yanına gidiyor, diyor ki ya bu köpekler kim kazanacak? Dede diyor, hep kavga ediyor. Siyah mı kazanacak, beyaz mı diyor. Evladım diyor, biz hangisini beslersek o kazanacak diyor. Bu insanın içerisinde olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü, zıtların dinamik dengesi dediğimiz bir psikolojik dinamik vardır. İki zıtın, iyi kötü, aydınlık karanlık, güzel çirkin gibi, ikisi bir denge içerisinde vardır. Bazen gece mesela karanlık vardır. Karanlık bizatihi var değildir, yok olduğu için vardır. Kötülük de aynı şekilde iyilik olmadığı için vardır. Kötülüğün kendisi bizatihi varlık değildir. İyiliğin azaldığı yerde ortaya çıkar. Aile içi ilişkiler de iyiliği ve güzeli artırttığımız zaman, bir ısının çoğalması gibi, bir sıcağın çoğalması gibi, kötülük kendiliğinden yok olur. Onun için kötülükle en güzel mücadele yöntemi iyiliği çoğaltmaktır. Bakıyorsunuz hep semavi öğretilerde iyi ve güzel olmak için insanlar yönlendirilir, ısrarla yönlendirilir. Yapmadığı zaman kendiliğinden, çünkü ahlaki öğreti, semavi öğreti kalktığı zaman, bu mesajlar kalktığı zaman insan kendiliğinden kötülüğe yöneliyor. Yani kötülüğe gitmek doğal ahlaki entropinin sonucudur. İyileri artırmak için çabalaması bunun için mesuliyettir. Ailede de bu geçerli.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: birlikte aşalım. Emniyet kemerini bağla.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Bu sabah çayın, ekmeğin kokusu başka güzel. Bu sabah çocuklar erkenden kalkmıyor, adeta fırlıyor yataklarından. Bu sabah güneş başka, hava başka, su başka. Bu sabah bayram. Bu sabah Rabbinin emrini bir Ramazan boyunca tutmuş kulların bayramı. Bu bayram hepimizin bayramı. Bu bayram Ramazan bayramımız. Çok çalıştık. Gündüzleri oruç, akşamları telafi namazları, eş dost iftar davetleriyle ikramlarda bulunduk. Kem söz söylememek için sustuk. Öfkemizi Ramazan ayının hürmetine iki kat daha fazla tuttuk. Bu bayram nefsiyle mücadele edip bayram ödülünü hak edenlerin bayramı. Farkında mıyız? Bayram hatıralarımız geçmişin tozlu sayfalarını araladığımızda haylaz bir çocuk gibi gülümseyerek çıkar karşımıza. Ne gam vardır, ne kederden bir eser. Çocuksunuz işte, hepsi o kadar. Yer gök, masum yağmurların sevincini, hesapsız ve çıkarsız sevmelerin hazzını anımsatır rengarenk dünyamızda. Ne güzeldir bayramları büyüklerle yaşamak. Pamuk ellerinden öpüp hayır dualarını almak. Sonra gelsin ceplerden taşan şekerler, olursa ne âlâ dediğimiz harçlıklar. Bayramlar, genç yaşlı, çocuk, herkesin bayramıdır bize kazandırdıklarıyla. Farkında mıyız? Bayram, yoksulluğun ve yoksunluğun maddi yönünün keşfedildiği, manevi atmosferiyle sarıp sarmalandığımız bambaşka bir dünyadır. Birlikte yaşama, paylaşma imkanına erişildiği günlerin ertesinden gelen bir ödüldür. Çağdaş ve modern hayat anlayışı, kolaylaştırma vaadiyle ilişkilerimizi parçalara bölmüş durumda. Artık kavramlar,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün eskisi kadar sık görülmeyen ve tedavisi bulunmuş olmasına rağmen ortaya çıktığında yaşamı tehdit edebilen bir hastalık olan, hala ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alan tüberküloz hastalığından bahsedeceğim. Halk arasında verem hastalığı ya da ince hastalık adıyla da bilinir. Tüberküloz kendisini fark ettirmeden sinsice ilerler ve dünyada hala en çok ölüm sebebi olan hastalıklardan biridir. Dünyada ve ülkemizde her geçen yıl tüberküloz hastalığının görülme oranı düşmektedir. Dünyaya baktığımızda 2000 yılından beri yürütülen topyekun mücadele sonucu yaklaşık 55 milyon kişinin hayatı kurtulmuştur bu mücadele sonucunda, veremle mücadele konusunda yapılan girişimlerle. Veremle savaş politikası neticesinde de ülkemizde oldukça azalan bu hastalık son yıllarda aldığımız yeni göçler sonucunda tekrar canlanmaya başlamıştır ve rakamlar yükselmeye başlamıştır. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3 tüberküloz mikrobuyla karşılaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8,5 milyon insan hastalığa yakalanmaktadır. Yaklaşık olarak 2 milyon insan ise bu hastalık nedeniyle her yıl hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlara göre baktığımızda tüberküloz hastalığı ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüberküloz, solunum yolları ile kolayca bulaşan ve bakteriden kaynaklanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Genetik olarak geçmez. Çoğunlukla akciğerlerde görülür fakat bütün organlarda da hastalık yapabilmektedir tüberküloz. Tutulum yaptığı organlara zarar verir. Tedavi edilmez ise ya da kötü tedavi edilirse ölümcül olabilmektedir. Tüberkülozun tanımına bakacak olursak, tüberküloz yani verem hastalığı Mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı, akciğerleri ve vücudun diğer organlarını etkileyebilen bir hastalıktır. Tüberküloz mikrobu vücuda girdikten sonra aylarca, yıllarca hastalık yapmadan kalabilir. Bu dönemde vücudun oluşturduğu savunma mikropları hapseder. Sessiz şekilde mikropları orada bloke eder ve tutar. Buna tüberküloz enfeksiyonu ya da kişinin enfekte olması denilir. Kişi kendisinin enfekte olduğunu genellikle bilmez bu dönemde. Tüberkülin PPD denilen madde ile cilt testi yapılırsa pozitif olur bu kişiler. Bu yolla enfekte olduğu anlaşılır ancak. Bu dönemde mikroplar bir anlamda hapsedilmiştir. Bu duruma gizli ya da inaktif verem de denilmektedir. Bu dönemde hastalık bulaşıcı değildir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler bu bakteriyle enfekte olsalar bile hiçbir şikayet ve belirti yaşamazlar. Ancak yıllar sonra bağışıklık sistemi düşünce aktif bir hale gelebilirler. Bu yüzden gizli verem de mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık 1/3 inaktif yani gizli verem virüsü bulunmaktadır. 2012 yılı verem savaş dispanserleri verilerine göre ülkemizdeki hastaların yaklaşık %5 kişi 15 yaşın altında verem hastasıdır. Çocukluk çağı tüberkülozunun doğal seyri ve klinik bulguları yetişkin tüberkülozuna göre farklılıklar da göstermektedir. Peki tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır? Mikrobik bir hastalık olan tüberküloz solunum yollarından havadaki damlacıklar aracılığı ile bulaşır. Tüberküloz en çok akciğerlere bulaşsa da şiddetli durumda diğer organlarda da görülebilmektedir. Hastalığı taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile yayılan küçük damlacıkları asılı şekilde bulunan mikroplar hava yoluyla sağlıklı bireylere bulaşır. Tüberküloz hastasının kullanmış olduğu çatal, kaşık, kıyafet ve benzeri kişisel eşyalarla hastalık bulaşmaz. Tüberküloz mikrobu grip virüsü gibi hızlı bir şekilde bulaşmaz. Sokakta, toplu taşımada, lokantada öksüren birisinden verem mikrobu alma olasılığı çok düşüktür. Hastalığın bulaşması için uzun bir süre mikrop barındıran havanın solunmuş olması gerekir. Bu durumda tüberküloz mikrobunun bulaşmasında bağışıklık sistemi de rol oynamaktadır. Hastalığın savunma sistemi zayıflamış bireylere geçmesi daha kolay olur. Hava yoluyla akciğerlere ve oradan bu hastalığın yerleşmesi, savunma sistemi zayıf olanlarda daha kolay olmaktadır. Fakat enfeksiyonu alan her kişide hastalık gelişmez. Aslında toplum içerisinde her insan bir şekilde tüberküloz bakterisine maruz kalmaktadır ama herkes hasta olmamaktadır. Enfeksiyonun vücutta olması ve hasta olmak farklı durumlardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Enfekte olmak, tüberküloz mikrobunu solunum yoluyla almak, hasta olmaksa o solunum yoluyla alınan mikrobun vücutta hastalık yapmasıdır. Hastalığın bulaştırıcılık dönemi hastalığın vücuda bulaştığı andan itibaren başlar. Tedavi edilen kişilerde 3 hafta içinde bulaştırıcılık sona erer. Veren mikrobu havasız, güneş almayan ortamlarda bulunur.

0: altındaki çocuklar ve bebekler, yaşlılar, vücut direncini düşüren hastalığı olanlar, işte diyabet, kronik böbrek hastalığı, kanser, AIDS, organ ve doku nakli olan kişiler gibi, ilaç bağımlılığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan kortizon gibi tedavileri kullanan kişiler, ağır beslenme bozukluğu ve düşük vücut ağırlığının olması durumu, sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, kalabalık ortamlarda yaşayanlar, düzenli tedavi almamış eski tüberküloz hastaları, tüberküloz basili ile son 2 yıl içinde karşılaşan kişiler, vücut direncinin düşük olduğu ve tüberküloza yakalanma riskinin yüksek olduğu durumlardır bunlar. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda tüberküloz hastalığının belirtilerinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Erivan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele

0: cami avlusuna atılmış bebek. Merhamet ne demek, sevgi ne demek? Sığınacağın vicdan mı kaldı? Gözün açık doksan baksan ne olur? Görüp göreceğin mevtalı çelenk, böyle ağlamana nedir ki sebep? İnsana verilecek değer mi kaldı?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Korktum deseydin anlardım. Alay etmen komik değildi. Sevebilseydin ayrılık da güzeldi. Özdeşirdik. Bu kadar yakınımdan dönmen soğuttu içimi. Başlayamadık. Gereken değeri verseydin kırılırdım. Şimdi sadece üzgünüm.

kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım. Bir de babamın.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-0 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların 1/4'ünün sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın. Adüyefem'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sus duymasın, söyleme sakın. Bana yolladı o aşk mektupları, ruhumda kasılı. Her doğum günü hüzünle örtülü dolaştım da tepe, oradadır diye. Sus duymasın, söyleme sakın. Yıllar boyu

Söyleme sakın, yıllar boyu hiç unutamadım.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

sen yırtık basmalı entar ile yalın ayak. Elleri kerme tutmuş, saçları bitli çiçek. Sen on üçünde değmeden, dudağına ruj değen aşk oyuncağı, çile çiçeği. Sana bir kitap dolusu sevgi yolladım, oku. Okuyabildiğin kadar,

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var. Anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce, yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-0 dahili 69-80 numaralı hatta arayabilirsiniz.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
4: Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyü FM Radyo Dergisi.
1: Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Üyesi Gence Milletvekili Doktor Nagif Hamzayev, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliği akademik çalışmalarla daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Doktor Sayın Nagif Hamzayev'e teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüyü FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.